0: ваз кечип, як колдун бирип койсак, эми качан бунда яхшы мааф болган чаңдыны тапа алайбыз, өзүбүз укмайбыз эмне. Шуңа токта, ваз кечмейли деп, бир-бирлеп, бир-бирлеп, аз-аздан, аз-аздан кылып, бүгүнкүдө калыпка келип келдик эми. Чеп писач.这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
1: 好 ，OK 了。
0: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
1: Anlaşmanın bekliyor. Adem en dışkılayı bekliyor son, son dönemi. Bir gün dükkü asak oldu tabi bu mesela. Of. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı arası bir yamuğu yapıp duran. Anlaşma. Ha, tükeş de balına meşgul başlayıp tuttu. Oku, ucu balığının değerini özlemdi bu.
0: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二天再回来。
2: 你要洗碗了，其实你要洗碗了。可是
3: 我们的爸爸呀，
2: 我们的爸爸。
1: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
2: 凉了。嗯。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksak ayran. Zeyn çıkmasın. Zeyn dağıtmasa ulan payda çıkmasın.
4: Özünü özü yok yapma sayısı. Topçu balı hep gidip bir körü şey yapıp iş bitti. İstat meydanımızdan teşvikat oldu yine. Maksat faydalı pişemez. Özünü özü yok yapma sayısı. Zeyn dağıtmasa.
1: Zeyn dağıtmasa.
4: Özgü özü yok yapma sayısı. Bol da.
5: 就你这个小个子，你又爬得上去，根本没有人。
6: 人帮吗？你帮干起来的。
7: 没有人。
6: 没有的。小亮开着跑车来了。
1: 吃饭，也吃饭，也吃饭。
8: 妈，接着来。
9: 杨花子直播。
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是，他们看见了孩子们的未
4: 来。
0: Hazırca buludu. Menangçı olsa tıkım yaşılap şaraitini. Meyli meydandan süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul esihaler olsun. Hemen yaşılap kılıç hem de arzuyumuz var. Niye
1: ben şimdi ya tiyatro?
10: Yine o şan. Çoğun ve şan seyir o yandı.
1: Tiyatro hın kuğu mu?
10: Bu kuğu.
4: Şimdi. Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamlarının hem de sevildik aldım ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skot içi de pek ayacalık duygu ilk bulmuş. Genç cevalilik sebirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklenmemiş ka tutku olabiliriz.

0: 将迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
1: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir kuşalı karşıla, futbolda münasip ettik. Bizden top koyan kızgınlıkımız, herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
2: Cihui, bir şey yok bu ha.
3: Şincan!
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
4: 球队这个是联盟的嘛？七号当时是火，当时搞包子时候，这个六号是火炬世界，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是港大学毕业待待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
5: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区月浦湖县月浦湖。
0: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什月浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
6: 好的，慢点。
0: 1700多公里外的月浦湖县，是这支球队的出发地。
7: Kesha,
8: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minon yanağım, üçüncü makinem.
9: Ben özüm bir dehqan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah bakat kalladığın çıkıydı. Çünkü meydanda kışla stop oynayıp şu anda bir kuşallık tabi mezende.
0: Çuşu, sıcı, nomi. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey zuçiu, 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
2: 训练时间不重要吗？你，啊，训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况？子哥，你也过来，什么情况？子哥？

0: 今天
1: 怎么了？今天怎么了？
0: 送那个学校的货了。
1: 你呢？
0: 他等我了。
2: 每天的课程呢？
1: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
0: 今天就特殊情况。
1: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
0: 刚那个学校打电话也。
1: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
3: 啊，手机全部放下，开始。
4: 1米到1米半。Kirib hem uyardan bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cembuludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzün hem de bir jip ötküzülgen marcanındak duyguda bulmuşsak bizim kumandetkiler mesela çeçilip geçse bu neticemiz mi de yakışı bulmaydı.
5: Şeci Nenli琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
6: 来！
7: 对。
5: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。啊！啊！九月，新疆瓜果到了采摘季。这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
8: 嗯，好吃。
9: 跟着水里面买买的外国山你不能买吗？
5: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
10: Ne tırtkan da, hangi bir gün gibi bu?
11: Kivizden peşin atına.
10: Etpeğin akına. Bulana, işte bulana. Ne tırbalıktan da. Top oynayan ne ki atıla?
11: Top oynayasın ki ben ondan.
10: Hem top oynayıp gidelim.
11: Sonra kaçtan var mı?
5: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
12: Kızıkışım için yani o dükkanın takası mecbur oldum. Kendim var, latihonu hem de şunun yanında. Yani bunun bazarı yakışı hazır.
13: Sıkım birinciyle.
12: Ne yapalım, birinciyem sıkılmayla. Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an. Balmam meşgı pek yakışı hazır. Teyirlerimiz bu da.
13: Sana.
5: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这位球

0: қанчы тәскеген мұсабықа ба, қанда ойлаған топ, не ойлаймыз, не мисяқ берілмәз.
1: Болды.
0: Не ұял қойымыз бұя деймә?
2: Болды. Ешім алмайды. Ешім алмайды.
0: Ашшы кішкене сәбәліктен әмеден оны ойыға, әмеден оны ұшқылып, ашшы нәтиже оған өте іштияқ әмесі құсықшын деймә?
2: Қанда қылымыз әмесі. Ben o gibi değişmeyelim.
0: Uyandık, ısırıcılık koyusu buldu. Sonra uyancılık ulaştık koyusu buldu. Biz niye uyan koyucu biz topuyla neticemiz olmayıydı da.
2: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuda mı? Kuda.
3: Elinin kalçma, rahman canım yok.
4: Yine yerimde.
5: Hey, çuva kavyun. Cayağı.
6: Bu top cümlak neyse uçturuş digen bu durdu. Uçsak, uçtursak hem misimiz kaygıdın mı, kuşallıktın mı? Ten berhemen bulunuz.
2: Ben kavramdan da yüzümüz belki takdirimiz, yüzümüz belgeleydi o vakti da. Pırsetme, çın tutmuşsak olmayla. Kallanın işler.
0: Kiler kadın, bağlı kutmayımız bu ne, kilerliğimiz ben kutmayım. Ters kezde, çın oynar. Ne? Kendi kutlarımız. Mutlusu ya, kutlu yedim etmeyi vermiş kendim. Çın oynayla bir tane özüne oldu bu.
2: Kalabalık mı? Çabuk! Çabuk!
7: 第三场，他们必须赢，否则就要打道回府。队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
8: 新疆
9: 加油！
8: 开始
9: 加油！
8: 越复活
9: 加油！加油！加油！加油！来来来！
10: Так белән кип калды бу топмы? Алдым не чыкты типчларга фурсат булмады, ләкин аягым бек белән келде. Hem tiptim, hem mağıtım bu nevet mağıtken de.
7: Ri Hơ Man 抓住机会，以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。
8: 太感动了！
11: 一三，一三，
8: 一三，一三，一三，一三，一三，一
7: 三，一三，一三，一三，一三，一三，一三，一三，一三，一三，站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。